0: gideceği alet eslemanın ertesi. Mesare akadın gay gideceğim bu lasavuzları ne lasavuzları mesya onu fayit var. Hatta son lema sevsebinle lema sevsek ya salla gibi lema derayız gideceği diyor dedim. Ben mesela tuğuya son lecelina yasardı
1: sayın. Ayli silahsi sen. Why there's no change like the season? Why the truth gets no attention? Why certain things...